0: yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Reine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 20 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayıl Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AFD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AFD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AFD'nin bizimle bir sorunu yok. AFD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AFD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde günlük yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AFD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AFD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AFD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AFD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: Steht in diesem Jahr Bamberg. In der oberfränkischen Welterbestadt findet die zentrale Eröffnungsveranstaltung statt. Und noch zum Sport. Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Der BVB gewann gegen den SC Paderborn mit 3:0. Trainer Niko Kovac war nachher bei The Zone zufrieden.
1: Ja, wir gehen schnell in Führung, haben zwei Abseitstore, lassen im Grunde genommen nichts zu von Paderborn. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann schon die Qualitäten gesehen, die meine Mannschaft auch hat. Deswegen haben wir das Spiel verdient gewonnen und sicherlich hätten wir auch noch höher gewinnen müssen.
0: Die anderen Spiele von gestern, Freiburg gegen Mönchengladbach 5:0, Hoffenheim gegen Stuttgart 2:1, Mainz gegen Frankfurt 1:3, Augsburg gegen Leverkusen 2:2 und Köln gegen Bremen 1:1.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Hamburg'da kuzey rüzgarlarının etkisinde liman şehrinde bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gürlek çocukları ve aileleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın mektubu Yeni Parti'nin Üsküdar'daki mitinginde okundu. Dedetaş yenilenen belediye başkan vekili seçimini eleştirerek hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim ne mümkün dedi. Hukukun üstünlüğü ve milli irade vurgusu yapan Dedetaş tutuklamaların cezalandırmaya dönüştüğünü savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Görüşmenin Ankara'nın metro yatırımları ve kentin ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu belirten Yavaş, siyasi ayrılıkların belediye yönetimine yansımaması gerektiğini söyledi. Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut, bol dinlenmeli, dileyene bol eğlenceli bir pazarı diliyorum. Bir sonbahar havasıyla karşıyayız. Bugün pazar gününde Almanya genelinde hava 15-18 derece civarı olacak. Dışarı çıkarken üstümüze böyle ince bir mont almakta fayda var. Ben sabah gelirken bir mont almama rağmen üşüdüm. Veya siz hangi taraftasınız? Ya bugün pazar, Mert, benim dışarıda ne işim var? Ben otururum evde, işlerimi hallederim. Eğer diyorsanız bugün için mantıklı bir karar olabilir. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkılar hazırladım sizler için. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en güzel ve en yeni şarkıları radyolarımızda olacak. Tıpkı bu şarkı gibi. Mustafa Sandal ve İsyankar. Böyle bir havaya armağan edeceğim bir şarkı.
1: Yo,

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz ve Füsun Önal senden başkayla radyolarımızda. Bu şarkının ilginç bir yanı var. Bir uyarlama aslında. O dönem Türk ve Yunan müzik dünyaları arasında böyle uyarlamalar sık görülürdü. Bir melodi sınırı aşıp başka bir dilde ikinci bir hayat buluyordu adeta.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından Almanya'nın 35'ten fazla kentinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı. Berlin'de yaklaşık 18 bin, Hamburg'da 25 bin kişi gösterilere katıldı. Bazı kentlerde AfD hakkında yasaklama sürecinin incelenmesi talep edildi. Gösterilerde demokrasi ve toplumsal birlik vurgusu öne çıktı. Suudi Arabistan petrol ihracatında giderek daha fazla baskı altına giriyor. Yemen'de ilerleyen Husiler Bab-el-Mendeb boğazını tehdit ederken ülkenin doğu-batı petrol boru hattı da saldırılarda hasar gördü. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Uzmanlar petrolün 120 dolara çıkabileceğini belirtiyor. Almanya'da ise akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz yapılmayacağını açıkladı. CEO Sam Altman, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalinin %10 seviyesinde bile olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Altman ayrıca yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alanya Spor Göztepe maçında görev yapan çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi statta dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Görevliler hastanelerde tedaviye alınırken bir kısmı taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemekten numune alındı, inceleme başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.
4: Kaan Boşnak ve Bırakma Kendini. Birçoğumuz onu yüz yüzeyken Konuşuruz'un solisti olarak tanıyorduk. Grup dağıldıktan sonra Kaan kendi adıyla yoluna devam etti. Solo döneminin bilinen parçalarından biri oldu bu Bırakma Kendini. Grup günlerindeki o melankolik içe dönük anlatım burada da sürüyor ama düzenlemesi daha sade, sesi daha öne çıkaran bir yapıya bırakılmış. Metropol FM'deyiz, keyfiniz bol olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

Gülşen ve Kardan Adam iğneleyici söz üslubu bu şarkıda da neç biçimde duyduk. Kendisinden 10.51 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Burcu Güneş ve yayınlanan

96 yılına Yeni Türkü ve Fırtına radyolarımızda Her Dem Yeni derlemesinde yer almıştı o dönem. Bu parça için özel olarak bir klip dahi çekilmişti ki o yıllarda bu her şarkıya yapılan bir şey değildi.

0: Nachrichtenredaktion.
1: Deutschlandweit öffnen heute wieder historische Gebäude ihre Pforten und das in der Regel kostenlos. Am Tag des offenen Denkmals sollen auch Menschen für eine Besichtigung angelockt werden, die sonst eher andere Ausflüge machen.
2: Welches Denkmal bietet sich bei mir um die Ecke für einen Besuch an? Das kann jeder online unter tagdesoffenendenkmals.de nachschauen. Es gibt auch eine App. Deutschlandweit machen 6500 Denkmäler mit. Manche sind sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Industriegebiete, Brücken oder Tunnel. Angeboten werden Führungen, Vorträge und Aktionen zum Mitmachen. Wichtig noch für alle, die mitmachen wollen: Für manche Programmpunkte ist eine Anmeldung nötig. Das geht online. Finn Wiens, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Laut einem Medienbericht ist Eugen Polanski nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Wie die Rheinische Post berichtet, hat Polanski einen Tag nach dem 0:5 beim SC Freiburg seinen Rücktritt erklärt. Laut dem Bericht soll Jan-Moritz Lichte den Trainerjob zunächst übergangsweise übernehmen. Borussia Mönchengladbach hat die ersten drei Spiele der Saison verloren.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gürlek çocukları ve aileleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın mektubu Yeni Parti'nin Üsküdar'daki mitinginde okundu. Dedetaş, yenilenen belediye başkan vekili seçimini eleştirerek hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim, ne mümkün dedi. Hukukun üstünlüğü ve milli irade vurgusu yapan Dedetaş, tutuklamaların cezalandırmaya dönüştüğünü savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Görüşmenin Ankara'nın metro yatırımları ve kentin ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu belirten Yavaş, siyasi ayrılıkların belediye yönetimine yansımaması gerektiğini söyledi. Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.10 oldu. Bakın, demedi demeyin. Hanımlar beyler, bugün son gün. Sonra Mert demedin etmedin demeyin bana. Bu hafta sonu Almanya genelinde 700'den fazla sinemada Kinofest var ve bu demek oluyor ki biletler 5 euro. Yani pazar günü eşinle, sevgilinle, çocuklarınla bundan daha iyi bir aktivite bulabilir misin? Daha iyi bir önerisi olan varsa bana yazabilir, onu da değerlendiririz. Vizyonda neler var diye de baktım. Spider-Man var. Çocuklar için Toy Story'nin 5. filmi var. Nostalji sevenler içinse Shrek'in 25. yılına özel bir gösterimi var. Ya Mert, bunlar bana göre değil, ben daha böyle farklı sanatsal bir şey arıyorum diyenler varsa da Oasis'in konser filmi bile bazı sinemalarda gösteriliyor. Kinofest'in son günü bugün pazar. Eğer başka bir programı vesaire yoksa şiddetle tavsiye edilir. Faruk Sabancı ve Sena Şener işbirliği Gurbet radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Ve en sevilen parçalarından biri canım radyolarımızda, sözü ve bestesi Nazan Öncel'e ait. 2004 yılında çıktığında her yerde bu şarkı çalıyordu. Kalbim.

Lara ve Katmeri Katmeri, 2005 yılında yayınlandı bu parça. Adam Gibi Adam albümünden. O dönemin dans edilebilir pop anlayışının en güzel örneklerinden bir tanesi.

0: Almanya ve Dünya gündemi.
1: Değerli dinleyenler, AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından Almanya'nın 35'ten fazla kentinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı. Berlin'de yaklaşık 18 bin, Hamburg'da 25 bin kişi gösterilere katıldı. Bazı kentlerde AfD hakkında yasaklama sürecinin incelenmesi talep edildi. Gösterilerde demokrasi ve toplumsal birlik vurgusu öne çıktı. Suudi Arabistan petrol ihracatında giderek daha fazla baskı altına giriyor. Yemen'de ilerleyen Husiler Babel Mendeb boğazını tehdit ederken ülkenin doğu batı petrol boru hattı da saldırılarda hasar gördü. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Uzmanlar petrolün 120 dolara çıkabileceğini belirtiyor. Almanya'da ise akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz yapılmayacağını açıkladı. CEO Sam Altman, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalinin %10 seviyesinde bile olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Altman ayrıca yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alanya Spor Göztepe maçında görev yapan çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi statta dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Görevliler hastanelerde tedaviye alınırken bir kısmı taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemekten numune alındı, inceleme başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

Bora Doran Gül Senin Teninle radyolarımızdaydı. 11.44 oldu saatlerimiz. Son zamanların en sevilen düetlerinden bir tanesi. Demet Sağroğlu.

Emre Fel ve Funk Takıl İşbirliği Bir Güldün. Sosyal medyada hızla yayılan, oradan radyo listelerine taşınan şarkılardan biri.

Tuğçe Kandemir ve Ah Ellerim Kırılaydı. Kendisinin aynı zamanda edebiyat öğretmenliği geçmişi de var. Hem söz yazarlığı hem edebiyat geçmişi şarkı sözlerindeki o özenli dile de yansıyor.

Ahmet'le radyolarımızda asıl adı Yüksel Venedik olan sanatçının sahne adını ünlü yazar ve şair Murat Han Mungan önermişti. O günden beri Cenk Eren adıyla sahnelerde

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'un St. Georg semtinde merkez tren istasyonu yakınlarındaki boş bir otelde yangın çıktı. İtfaiye çatıda mahsur kalan iki kişiyi merdivenli araçla kurtardı. 5 kişi ağır, 2 kişi hafif olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Hamburg'da 25 bin kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi. Jungfernstieg'deki eylem Saksonya Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oyların ardından yapıldı. Göstericiler kent merkezinde yürüyerek aşırı sağın normalleştirilmesine tepki gösterdi. Benzer gösteriler Almanya'nın 35 kentinde daha düzenlendi. Hamburg'da SPD ve Yeşiller elektrikli araçlarda kullanılan yapay motor seslerinin sınırlandırılmasını istiyor. Partiler yayaları uyarmak için zorunlu olan seslerin dışında özellikle yüksek hızlarda kullanılan ek ses sistemlerinin yasaklanması için federal düzeyde girişim başlatmayı planlıyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.16 oldu. Bu yaz Almanya'da kalanlar olarak birçoğumuz için çok sıcak geçti. Gerçekten kimi zaman 40 derecelere kadar yükseldi sıcaklık ama bu sıcaklıktan etkilenen sadece biz değilmişiz. Başka birileri daha varmış. Kimmiş biliyor musunuz? Sivrisinekler. Onlar için bu yaz tam bir felaket şeklinde geçmiş. Bu açıklama kime ait onu da hemen söyleyeyim. Sivrisinek uzmanı. Gerçekten böyle bir uzman var, şaka değil, sivrisinek uzmanı. Doreen Werner diyor ki sivrisinekler açısından bu yaz çok kötü geçti. Çünkü yeteri kadar yağmur yağmadığı için sivrisinekler üreyememişler. Gerçekten de şimdi bu haberi okuyunca fark ettim. Geçen senelere karşılık bu sene sivrisineklerle sanki o kadar uğraşmadık. Ulan be. Sivrisinek bile umudunu kesmiş bizden.

Göksel ve günün birinde radyolarımızda 2012 yılında Körebe albümünden bir parça. Göksel'in sesindeki o net pürüzsüz doku şarkının sakin ama kararlı atmosferiyle tam örtüşüyor. Kariyerinin bu döneminde sanatçı minimal düzenlemelere ve sözün öne çıktığı bir üsluba yönelmişti ki bu şarkı da o tercihin izlerini taşıyor.

Hanımlar beyler, 12.28 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Bu yaz sivrisinekler için tam bir felaket oldu diye konuşuyorduk. Yağmur az yağdığı için sivrisinekler yeteri kadar üreyememişler ve bu bizim için tabii güzel bir haber. Bizi daha az soktular. Bir dinleyicim bu konuyla alakalı mesaj atmış. Nebahat mesaj atmış. Günaydın Mert, iyi yayınlar. Sivrisinekler sıcaklardan mı etkilenmişler? Ay kıyamam. Derdim. Ama diyesim yok. Oh iyi olmuş, bizi rahat bıraktılar en azından diye. Nebahat bir şey söyleyeyim mi? Havalar ısındı diye güneyden kaplan sivrisinekleri geliyormuş. Bak bu şaka değil ha. Buradaki sivrisinekler herhalde güçsüz kalınca gitmişler, abilerini çağırmışlar. Abileri, kaplanlar geliyor. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Sivrisineğin biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Yapacak bir şey yok ya. Sivrisineklerle insanlığın mücadelesi her zaman devam etmiştir. Bu gidişle de edecek gibi duruyor. Mustafa Sandal, geliversenle radyolarımızda olacak. Hatta oldu bile. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'di.

Ayşegül Aldinç ve Ali Malla radyolarımızda 2012 yapımı Söze Ne Hacet albümünün parçalarından biri. Albümün adı kadar şarkı da sözü dolandırmadan söyleme anlayışını taşıyor.

Tantaşçı Gidişatla radyolarımızda Tantaşçı'nın müzik yolculuğu klasik eğitimle başlıyor. Önce Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı korosunda, sonra Ankara Üniversitesi'nde opera eğitimi almış. 2005'te tüm bestelerini kendisinin yazdığı ilk albümünü çıkarmış. Sonrasında da yılın en iyi pop erkek sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanmış bir isim.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutmam.

Funda Arar ve NB Orkestrası eşliğinde hafıza radyolarımızda NB Orkestrası kendi adını taşıyan bu topluluğu her seferinde başka bir konuk sesle buluşturan, böylece geniş bir düet serisi oluşan bir proje. Bu sefer mikrofonun diğer ucunda Funda Arar var. Funda Arar'ın kariyeri boyunca hep öne çıkan o güçlü tok tonu, orkestranın kalabalık düzenlemesinin içinde bile kaybolmadan öne çıkıyor.

1974 yılına Yeşim ve Olmaz Böyle Bir Şey. O yıllarda aşk alfabesiyle birlikte çıkmış bir şarkıydı bu. Şimdi aradan geçen onca zamana rağmen hala eski plakların o sıcak tınısını taşıyor.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim radyolarımızdaydı. 13.07 oldu saatlerimiz. Blok 3 ve sebebi yar. Sıfırdan gelip rap kariyerini inşa

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'un St. Georg semtinde merkez tren istasyonu yakınlarındaki boş bir otelde yangın çıktı. İtfaiye çatıda mahsur kalan iki kişiyi merdivenli araçla kurtardı. 5 kişi ağır, 2 kişi hafif olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Hamburg'da 25 bin kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi. Jungfernstieg'deki eylem Saksonya Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oyların ardından yapıldı. Göstericiler kent merkezinde yürüyerek aşırı sağın normalleştirilmesine tepki gösterdi. Benzer gösteriler Almanya'nın 35 kentinde daha düzenlendi. Hamburg'da SPD ve Yeşiller elektrikli araçlarda kullanılan yapay motor seslerinin sınırlandırılmasını istiyor. Partiler yayaları uyarmak için zorunlu olan seslerin dışında özellikle yüksek hızlarda kullanılan ek ses sistemlerinin yasaklanması için federal düzeyde girişim başlatmayı planlıyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.18. Mikrofonda ben Mert. Şimdi size öyle bir haberim var ki duyunca bunu Almanya mı yaptı diyeceksiniz. Neredeyse kulaklarınıza inanamayacak olabilirsiniz. Ya çünkü bürokrasinin beşiği olan bazı dairelerde hala faks makinelerinin olduğu bir evrak için haftalarca beklediğimiz Almanya'da 2027 Ocak'tan itibaren kimliğimizi telefona taşımak mümkün olacak. Büyük rahatlık. Baktığımızda büyük rahatlık, çünkü artık cüzdan taşımak zorunda olmayabiliriz. Olmaktan ziyade artık cüzdanımızı unuttuğumuzda bir sorun olmaz. Çünkü yarın bir gün ilerleyen zamanlarda bu dijital cüzdana kimliğin yanında ehliyet ve sigorta kartı da eklenebiliyor. Ama işin bir de diğer kısmı var. Hangi kısmı? Tabii ki de şarj kısmı. Şimdi telefonun şarjı biterse ne olacak? Örnek veriyorum. Girdik polis çevirmesine. İşte halo. Fahrzeug und Führerschein bitte dediğinde biz ne diyeceğiz? Aufladegerät mi? Şarjım bitti memur bey. Bir de bu ne kadar güvenli, bir de tabii işin o tarafını düşünüyoruz. Acaba bunu kullanır mıyız ya kıymetli dinleyicilerimiz? Ne diyorsunuz? Acayip merak ettim. Var mı bunu kullanacak olan dinleyicim? Varsa eğer 030-217-970-71'e yazsın. Kimler kullanacakmış bir görelim bakalım. Hande Yener ve Madrigal düeti. Ego radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

0: de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.28 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, 2027 yılı Ocak ayı itibariyle kimlikler artık telefonda taşınabilecek. Sizler bu özelliği kullanacak mısınız diye sormuştuk. Bir dinleyicim yazmış, Murat Köln'den. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben kullanmam herhalde bu özelliği. Yarın bir gün telefon çalındığında telefona ayrı, kimliğe ayrı üzüleceğim. Yüklemezsem en fazla kimliğe üzülürüm de. İlyas Yalçıntaş ve Büşra Peliz düeti. Olmazsa olmazımsın radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

Hanımlar, beyler, 13.40 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Ben diyorum ki 2027 Ocak ayı geldiğinde ben kimliğimi dijitale taşıyacağım. Telefona yükleyeceğim. Frankfurt'tan İsa abi ısrarla mesaj atıyor. Diyor ki hayır Mert, yapma, bize göre değil. Çünkü dijital kimlik bilgileri merkezi veya bulut tabanlı veri tabanlarında saklanır. Bu sistemlerin hacklenmesi durumunda nanay diyor. Abi Datnişutz'da kafayı bu kadar meşgul eden insanlar varken buna mutlaka bir çare düşünmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yani dua ediyorum, inşallah düşünmüşlerdir. Ya bir de zaten abi bu hackerlar var ya, ben bunlara ne diyeyim, bunlara bir şey demeye de gelmiyor ya. Bundan bak 2 sene önce benim kredi kartı bilgilerime ulaşmışlar. Ya Afrika'dan, Zimbabwe'den 50 dolarlık mazot almışım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen bankayla iletişime geçin, dedim ki bakın beyefendi, ben şu an Berlin'deyim. Ne Zimbabwe'si? Zimbabwe bir de 50 dolar yani. Ne yaptın ya? Full tank doldurdun ha? İrem Derici ve Yasin, ya neydim? Yasin bana sarılmasın, dönsün uyusun. Oo. Harika bir parça. ...13.42 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii

Hanımlar beyler, 13.49 oldu saatlerimiz. Metropol FM'de mikrofonda ben Mert. Dijitalleşmeyi konuştuk bugün. 2027 Ocak itibariyle kimliklerimizi telefona, ehliyetlerimizi de sonraki süreçte yükleyebileceğiz. Bunun bilgiler açısından ne kadar güvenli olurunu konuştuk. Bir dinleyicim ise bambaşka bir bakış açısıyla Bremen'den Hüseyin Aksoy demiş ki, merhaba Mert, iyi yayınlar. İletişim çağındayız. Ben kabul ediyorum, bilimden, ilimden gidilmeli. Her şeyde risk var, normal, kabulüm. I love risk. Risk yoksa kazanç da yoktur adeta. Gerçekten de her şeyde risk var. Ve çok büyük rahatlık yani. Cebine telefonu koyuyorsun, cüzdan derdin yok. Artık zaten telefonla ödeme yapıldığı dönemde geldi. Kimliğin orada, ehliyetin orada. Bu arada böyle bir zorunluluk da yok. Yani dileyen hala kendi kimliğini kullanabilecek. Ama isteyen de ne yapacak? İsteyen der ki, ben hiç uğraşamam ben bunlarla. Ben dijitale yüklerim, kafam rahat olur. Şarjım bitti mi? Şarjım bittiğine de Mert'i hatırlarsın.

Ben Adam Olmam'la radyolarımızdaydı. 13.58 oldu saatlerimiz. Tarkan Cuppa Cuppa. Birazdan stüdyolarda Alize Rüzgarları esmeye devam edecek. Daha doğrusu başlayacak. Ben Mert, bana müsaade. Kendinize iyi bakın. Metropolle kalın.

0: als völlig unzureichend. Er setzt auf die Maßnahmen der Bundesregierung zur Planungsbeschleunigung sowie auf die Milliarden aus dem Sondervermögen zur Modernisierung der Verkehrswege. Zwischen Russland und der Ukraine könnten im Oktober wieder direkte Gespräche über ein mögliches Kriegsende beginnen. Darauf bereitet sich die Ukraine vor. Moskau sei zwar bereit, allerdings zu ganz bestimmten Bedingungen, sagte Russlands Außenminister Lavrov.
1: Für die Dauer von Verhandlungen würden die Kampfhandlungen nicht eingestellt, sagte Lavrov und wiederholte. Wenn Selenskyj sich treffen will, soll er doch kommen. Das sei schon eine enorme Geste guten Willens von russischer Seite. Die Aussage, Selenskyj soll nach Moskau kommen, gibt es schon länger. Der ukrainische Präsident fordert immer wieder ein Treffen mit Kreml-Chef Putin. Moskau hat er als Gesprächsort mehrfach abgelehnt und Russland eine Verzögerungstaktik vorgeworfen. Aus Moskau, Katharina Schröder.
0: Das Niedrigwasser im Rhein könnte in diesem Jahr einen erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden verursachen. Es sei eine kritische Situation, hieß es von der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Wie hoch der Schaden ausfallen werde, sei noch offen. Im Niedrigwasserjahr 2018 habe er rund 2,4 Milliarden Euro betragen. Seitdem sei die Logistik optimiert worden, etwa durch Niedrigwasserschiffe. Trotzdem gehe man von einem immensen Schaden aus, der auch für Verbraucher länger spürbar bleibe, etwa an der Zapfsäule. Zum Sport. Eugen Polanski ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte der Club einen Tag nach der 0:5 Niederlage beim SC Freiburg.
2: Nach dem eher enttäuschenden 12. Platz in der Vorsaison hat Sportchef Ruven Schröder am Trainer festgehalten und stattdessen die Mannschaft umgebaut. 11 Neuzugänge kamen im Sommer und machten Fans und Verantwortlichen Hoffnung, dass es in dieser Saison besser läuft. Jetzt muss Schröder nach 3 Niederlagen doch einen neuen Trainer suchen. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, auch in diesem Sommer neu an den Niederrhein gekommen von Manchester City, übernimmt jetzt erstmal übergangsweise. Uli Reitinger, Sportredaktion.
0: Heute gibt es noch 2 Bundesligaspiele. Leipzig empfängt den HSV und die Bayern müssen beim Sensationsaufsteiger Elversberg antreten.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan'ın Şam temaslarında Suriye yönetimiyle ikili ilişkilerin yanı sıra SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyon sürecini görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, bölgesel istikrar ve ekonomik işbirliği de ele alınacak. Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın mektubu Yeni Parti'nin Üsküdar'daki mitinginde okundu. Dedetaş, yenilenen belediye başkan vekili seçimini eleştirerek, hakkıyla alınmış bir seçim olsa tebrik ederdim, ne mümkün dedi. Hukukun üstünlüğü ve milli irade vurgusu yapan Dedetaş, tutuklamaların cezalandırmaya dönüştüğünü savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Görüşmenin Ankara'nın metro yatırımları ve kentin ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu belirten Yavaş, siyasi ayrılıkların belediye yönetimine yansımaması gerektiğini söyledi. Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Berlin'deki stüdyomuzdan sesleniyorum ve her pazar olduğu gibi bu pazar da sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalacağım. Bir yandan da tatlı pazar sohbetleri edeceğiz. Önümüzdeki birkaç saati beraber geçireceğiz. Şimdi bu haftaki ilk şarkım için şiir gibi bir şarkı seçtim. Bu bence bir nesli büyüten bir şarkı. Ben de büyürken çocukluğumda çok dinlediğim, çok duygulandığım bir şarkı duyunca. O kadar romantik ki bu şarkı, sözlerine dikkat edin. aşkı bu kadar güzel, bu kadar tatlı anlatabilmek çok büyük bir başarı.

Yüksek Sadakat'ten Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer şarkısını dinledik. Umarım bazı dinleyicilerim de benim kadar his almıştır bu şarkıdan. Çok güzel buluyorum bu şarkıyı. Sözleri o kadar güzel yazılmış ki şiir gibi bir şarkı bence. Şimdi de Yüksek Sadakat'ten sonra yine Türk müziğinin bir başka efsanesiyle devam edeceğiz. Yalın'dan bir şarkı geliyor. Ve bu şarkı Yalın'ın yeni bir şarkısı. Yalın 20 yılı aşkındır müzik kariyerine devam ediyor ve hala ilk günkü gibi güzel albümler çıkarıyor. Bu albümü ve bu şarkısını ben çok beğendim. Sizin için de çalmak istiyorum. Yalın'dan Akşamüstü.

0: 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: Yıllar geçse de sesi, enerjisi değişmeyen Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Bu çalacağım şarkı Ajda Pekkan'ın 2021 yılında çıkardığı Ajda albümünden bir şarkı. Yani nispeten kariyerinin son zamanlarından bir şarkı. Çok modern bir elektro bir bestesi var. Bakalım ne düşüneceksiniz? Ajda Pekkan'dan Bir Tık.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgarı ile biraz nostaljik bir şarkı dinleyeceğiz. Bu çalacağım şarkının aslı 1965 yılından Erkin Koray'dan bir şarkı. Ve bazı şarkılar o kadar güzel yazılıyor ve toplum bu şarkıları hepimiz o kadar güzel hatırlıyoruz ki kim söylerse söylesin harika oluyor şarkılar. Bu şimdi çalacağım şarkıyı da Buray söylüyor Erkin Koray'dan alıp ve içine çok güzel enerjik bir klarnet solosu ekliyor. Ben bu soloyu çok beğeniyorum. Çok yakışmış bu şarkıya diye düşünüyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Buray'dan Seni Her Gördüğümde.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, size Berlin stüdyomuzdan sesleniyorum. Bugün bu sabahtan beri Berlin'de hava bir boğucu diyebilirim. Kapalı, serin bir hava var. Ve bu sabah radyoya gelirken evden çıktığımda o kadar soğuktu ki şunu düşünüyordum U-Bahn'da. Dedim ki acaba ne zaman kaloriferleri yakmalıyız? Hani acaba açsam kaloriferi yanar mı? Bunları düşünüyordum. Çünkü hava öyle bir soğudu ki bence Almanya genelinde hepimiz biraz artık yazın bitişini kabullendik. Ve ben tam bunları düşünüp radyoya gelmişken az önce bir dinleyicim Gelsenkirchen'den Levent Bey yazdı. Mutlu pazarlar yazdı Levent Bey. Ve bir fotoğraf atmış. Levent Bey şu an şöminesini yakmış, keyif yapıyor ve Metropol FM dinliyor bir yandan. Ve o kadar güzel görünüyor ki ben de buradan Levent Bey'e ve tüm dinleyicilerime güzel, sıcak bir pazar günü diliyorum. Ve artık havalar soğuduğu için böyle yavaş yavaş sizden keyif fotoğrafları gelmeye başladı. Böyle şömine karşısında, soba karşısında. WhatsApp hattımız şu an önümde açık. Neler yapıyorsunuz? Keyif mi yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Pazar gününüz nasıl geçiyor? Bana yazın lütfen ve biraz sohbet edelim. Şimdi Sezen Aksu'dan, Minik Serçemiz'den bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu çok yine nostaljik eskilerden bir şarkı. 1982 yılından Sezen Aksu'dan Bir Zamanlar Deli Gönlüm.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Burak Bulut'tan Diva şarkısını dinledik. Bu şarkı 2026 yılında, yani bu geçtiğimiz yıl içinde çıkan şarkılar arasından benim en sevdiğim 3 şarkıdan biri. Çünkü Burak Bulut'un enerjisini ve söz yazımını ben çok beğeniyorum. Çok başarılı buluyorum. Bu şarkının ismini de Diva kelimesi Türkçe'ye İtalyanca'dan geçmiş ve tanrıça anlamına geliyormuş. Bülent Ersoy'a Diva dediğimizde mesela aslında tanrıça demek istiyoruz ona. Böyle bir şarkı. Şimdi de 90'lardan çok tatlı ve çok nostaljik bir şarkıyla devam edeceğiz. Tam olarak 1996 yılından, yani 30 yıllık bir şarkı. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Söyleyense Rengin. Yani Türk müziğinin usta iki kadın sanatçısının bu şarkıda beraber imzası var. Bana bu şarkı bu 90'lı yılların o çok güzel, çok tatlı hislerini, basit yaşamayı anlatan, hatırlatan bir şarkı. Bu şarkı da yine Gelsenkirchen'den dinleyicim Orhan Bey için gelsin. Renginden Aldatıldık.

Zeynep Bastık'tan Her Mevsim Yazım, Yazım şarkısını dinledik. Şimdi de yine yeni bir şarkı ve enerjisi yüksek bir düetle devam ediyoruz. Bu düet Hadise ve Motive'den geliyor. Şimdi Hadise'yi zaten bunca yıldır dinliyoruz, tanıyoruz, biliyoruz. Çok özgür bir enerjisi var Hadise'nin ve çok da güzel bir sesi var. Bu şarkıda bir araya geldiği rap sanatçımız Motive de 2000 doğumlu, yani bayağı genç bir sanatçımız ve o da bir o kadar kendine özel, orijinal biri. Bir tane röportajı var hatta Motive'nin, diyor ki, ona diyorlar ki sence piyasada başarılı olmanın yolu nedir, formülü nedir? Motive de diyor ki her şey orijinallikle alakalı. Eğer herkes piyasada mavi renkte ise siz kırmızı renk olmak zorundasınız diyor. Ve bence de dediğini yapmış bir sanatçımız, çok güzel şarkılar yapıyor. Bu şarkıda da Hadise ile Motive'nin enerjisi, sesi bir araya gelince ortaya kıpır kıpır enerjik bir şarkı çıkıyor. Dinliyoruz Hadise ve Motive'den Labirent.

0: Birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Manifest'ten Yaşanacaksa şarkısını dinledik. Ben bu şarkıyı ne zaman duysam Manifest grubundaki kızların ne kadar genç olduğunu düşünüyorum. Bence genç oldukları için böyle pozitif bir şarkı yapmışlar. Diyorlar ki yaşanacaksa yaşanacak, kaderden kaçış yok ve her acının da bir sonu vardır diyorlar. Bence çok doğru, çok güzel bir bakış açısı. Şimdi Manifest dinledik ve bu saatin devamında da sizin için çok güzel şarkılar seçtim. Bu saatte biraz çeşitlilik var. Arabesk var, pop var, rock var, rap var. Bunların hepsi bir araya gelecek. Yani herkes için güzel bir şarkı olacak. Sizi 2000'lere götüreceğim. Hande Yener'in çıkış şarkısını dinleyeceğiz. Belki de Hande Yener'i Hande Yener yapan o şarkıyı dinleyeceğiz. Türkiye'de bir nesli büyütmüş bir şarkı. Eminim ezbere bilen dinleyicilerim olacak. Genç neslin sesini de duyacağız. Manifest dinledik. Birazdan Blok 3'ün yeni albümünden Kırgınım'ı dinleyeceğiz. Rock sevenler sizin için de bir şey var. Anadolu Rock'ın en güçlü, en tatlı isimlerinden biri Kıraç'tan Gönül şarkısını dinleyeceğiz. Biraz duygulanacağız bu şarkıyla. Yani anlayacağınız bu saati çok güzel çeşit çeşit duyguyla geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Elif Buse Doğan diyor ki bu şarkıda, gündüzleri neyse tamam da geceleri hep yangın yeri. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri.

Hanımlar beyler, sıradaki şarkımız kıpır kıpır insana enerji veren bir düet. Bu yılın en güzel düetlerinden biri bence. Birbirine çok yakışan bir ikiliden. Bu ikilinin biri Sibel Can. Türk müziğinin en komik, en tatlı sanatçılarından biri. Böyle kıpır kıpır neşe dolu bir insan olduğu için ben Sibel Can'ı çok seviyorum. Onun enerjisi, her şarkısı beni mutlu ediyor, böyle iyi hissettiriyor. Bu şarkıda da Sibel Can yine kendi gibi çok tatlı, karizmatik bir sanatçımız olan APO ile bir araya geliyor. APO da Afgan ve Türkmen kökenli bir sanatçımız ve böyle çeşitli kültürlerle beslenerek büyüdüğü için müziği, şu an yaptığı müzik çok zengin, böyle çok farklı güzel tatlar katıyor ona. Bu şarkıda da ikisinin enerjisi bir araya gelince ortaya hem güzel hem böyle enerjik, çok hoş bir şarkı çıkıyor bence. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

Demet Sağıroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi şarkısını dinledik. Şimdi yine bir başka genç gözde sanatçımız Blok 3 ile devam ediyoruz. Blok 3'ün geçen ay çıkardığı Kayıp Persona albümünden bir şarkı çalacağım size. Blok 3 bir röportajında bu Kayıp Persona albümünden bahsediyor ve diyor ki bu albüm benim için ünün, şöhretin arkasında yatan gerçek karakterimi anlattığım bir albüm. Yani bir içsel bir yüzleşme yapmış kendiyle Blok 3 bu albümü yazarken, öyle bir açıklaması var. Ve düşününce Blok 3 çok genç bir sanatçımız. 2002 doğumlu. Yani kaç yaşında oluyor şu an? 24-5 yaşlarında oluyor. Ve hani bu yaşına rağmen, genç yaşına rağmen bir anda ünlü olduğu için çok büyük bir şöhrete kavuştu ve bunun bedelini sorguluyor bu albümünde. Yani ünün, şöhretin bedelin nedir benim için, bunu anlatıyor. Bu şarkısı da, sözleri de, müziği de çok özel, çok dürüst bir şarkı. Blok 3'ten Kırgınım.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgarı ile sizi çok çok net bir yıla götürüyorum. 2000 yılına götürüyorum. Şimdi düşünün, hayal edin, 2000 yılına yeni girmişiz. 21. yüzyıla girmişiz. Piyasaya, müzik piyasasına kim çıkacak diye bekleniyor. Çünkü o 2000'li yıllarda, 1990'ların sonu, 2000'lerin başlarında Türkiye'de pop müzik en popüler müzik türü ve herkes yeni bir sanatçı gelsin diye bekliyor popa. Ve bir gün piyasaya Hande Yener diye biri çıkıyor 2000 yılında. İlk albümünü yayınlıyor. Bu albümün ismi Senden İbaret. Bu albümde öyle bir şarkı var ki, Yalanın Batsın isimli bir şarkı. Bu şarkı Hande Yener'i Hande Yener yapan şarkı oluyor. Ve 2000 yılında ve ondan sonraki birçok yılda da Türkiye'de her radyoda, bakın her CD'de, her kasette, her düğünde, partide bu şarkı çaldı. Çok çok çok fazla çaldı Türkiye'de bu şarkı. Şimdi de 2026 yılındayız. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Hande Yener'in bu şarkısı hala ilk günkü gibi taze, çok güzel bir şarkı. Hande Yener'den Yalanın Batsın.

Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize, bugün sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi devam edeceğimiz şarkı Anadolu rock müziğinin efsanesi Kıraç'tan geliyor. Kıraç'ın 2001 tarihli Zaman albümünden çok dürüst ve çok tatlı bir şarkı. Diyor ki Kıraç bu şarkıda, neler gördüm neler gönül elinden, ne yaptımsa sana dinletemedim kendimi. Böyle bu şarkı Kıraç'ın kendi gönlüyle hesaplaşmasını anlatıyor bize. Kıraç'tan Gönül.

Kıraç'tan Gönül şarkısını dinledik. Şimdi de yine Türk müziğinin bir başka çok büyük ismiyle devam ediyoruz. 2015 yılında maalesef kaybettiğimiz Kayahan'la devam ediyoruz. Kayahan çok uzun yıllar sürmüş olan kariyerin boyunca çok güzel, çok farklı şarkılar yapmış bir sanatçı ve neredeyse her şarkısını hem kendi yazması hem de kendi bestelemesiyle ünlü bir sanatçımız. Bir nesil onun romantik sesiyle, romantik sözleriyle büyüdü. Bu şimdi çalacağım şarkının arkasında da çok güzel bir detay var paylaşmak istedim. Bu şarkıyı Kayahan 1995 yılında Benim Penceremden albümünde çıkarıyor. Ve güzel detay, bu şarkının arka vokalinde Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın sesi var. Yani bu şarkıyı gerçek bir çift, bir karı koca birlikte söylüyorlar. Ve diyorlar ki, bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden düşerdim yine senin yollarına. Gerçek bir çiftten çok romantik bir şarkı. Kayahan Anla Halimden.

Aydın Kurtoğlu'ndan Sonundayız Yolun şarkısını dinledik. Şimdi de Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri Sıla'yla devam ediyoruz. Sıla'nın bu şarkısı, ayrılık şarkısı denince akla gelen ilk şarkılardan biri 2010 yılında çıkardığı Konuşmadığımız Şeyler Var albümünden. Albümün belki de en ünlü, en sevilen parçası. Sıla diyor ki bu şarkıda, acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Yani her şeye rağmen bir ayrılık sonrası acı da çeksek, ayakta kalmayı, böyle yolumuza devam etmeyi bize tekrar tekrar söyleyen bir şarkı. Ve bu şarkı 2010 yılında çıktığında Türkiye'de çok beğenildi, çok büyük bir başarı elde etti. Hatta ilginç bir detay bu şarkıyla, Sıla bu şarkıyı ilk olarak kendi web sitesinde yayınlıyor o dönemde ve Türkiye'de çok fazla insan web sitesine girdiği için bu şarkı için web sitesi çöküyor ve bir süre kimse ulaşamıyor şarkıya. Ama sonra listelerin başına yerleşip birkaç ay orada kalıyor. Bayağı başarılı bir şarkı. Sıla'dan Acısa Da Öldürmez.

Deniz Seki'den İyisin Tabii şarkısını dinledik. Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz ve saat 15.59. Bu saat için son bir kapanış şarkısı seçtim size ve çok ilginç, beni çok düşündüren bir düet seçtim. Bu düet yeni bir düet, 2025 yılında çıkmış. Norm Ender ve Ebru Gündeş bir araya geliyor, beklenmedik bir ikili. Bu şarkının, bu düetin arkasında da inanılmaz bir hikaye var. Bakın, Norm Ender bu şarkıyı yazmaya 2007 yılında başlamış. Yani 17 yıl önce neredeyse. Nakaratı yazarken de kulağında hep Ebru Gündeş'in sesi varmış. Hatta bir arkadaşına demiş ki, ben bu şarkıyı Ebru'ya ayırıyorum. Ya onunla yaparım ya da hiçbir zaman bu şarkıyı yapmayacağım. Ve 17 yıl boyunca kelime kelime yazdığı, üzerinde çalıştığı bu şarkı nihayet 2025 yılında gerçeğe dönüşüyor. Ebru Gündeş'le Norm Ender bir araya geliyor. Bu şarkı da çıktığında çok beğenildi Türkiye'de. İlk 3 günde YouTube'da 4 milyon izlemeye ulaşmış bir şarkı ve bence rap müzikle Norm Ender'in rapiyle Ebru Gündeş'in o arabesk pop türünün çok güzel bir, beklenmedik bir araya gelişi. Norm Ender ve Ebru Gündeş'ten Bir Çift Göz.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu saat içinde size birbirinden güzel şarkılar seçtim. Şimdi neler var, nasıl şarkılar çalacaksın derseniz, önce çok özel bir şarkı var. Barış Manço'dan birazdan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı dinleyeceğiz. Ve hatta o Mehmet Ağa kimmiş, neymiş, biraz onu konuşacağız. Ondan sonra bu saat içinde Nazan Öncel var, Sertab Erener var, Göksel var. Yani Türk popunun güçlü kadın sesleri var. Gençler tarafında da Rain Man var, Aleyna Tilki var, Derya Uluğ'un yeni şarkısı Şımarık var. Yani bu saati hem nostaljiyle hem de enerjiyle dolu dolu geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi çalacağım şarkı çok güzel yeni bir düet. Bu yıl çıkmış bir düet. Bu düetin sözlerinde çok büyük bir kararlılık var. Diyor ki, sen benden sıkılana kadar, tüketene kadar ben seninleyim. Hani bazen sevmek, aşk biraz böyle inat işidir ya, inat edersin. Yani seviyorum, seveceğim dersin. İşte tam onu anlatan bir şarkı. Mert Çodur ve İrem Derici'den Yıkılana Kadar.

Hanımlar, beyler, harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkı bence Türk pop müziğinin en renkli, en eğlenceli şarkılarından biri. Bu şarkıda çok önemli iki kadın sanatçımızın imzası var. Sözler Nilkara İbrahimgil'den, söyleyense Sertab Erener. Bu şarkı Sertab Erener'in 2010 yılında çıkardığı ve çıkarır çıkarmaz bir numaraya oturan albümü Rengarenk'ten. Albüme ismini veren şarkı Rengarenk.

Umut Kaya'dan Mor Yazma şarkısını dinledik. Bu şarkı Umut Kaya'nın 2008 tarihli albümünden bir şarkı ve bence 2000'li yılların o enerjisini çok güzel yansıtıyor, çok güzel hatırlatıyor insana. Şimdi Alize Rüzgarı'yla daha da eskiye gidiyoruz. 1967 yılından bir şarkı geliyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan, belki de Ajda'nın en sevilen, en beğenilen şarkılarından biri. Ajda bu şarkıda bize kariyerinin en başlarından sesleniyor ve diyor ki: "Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya."

Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Şimdi Barış Manço'muzun en unutulmaz, en güzel şarkılarından biri geliyor. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı dinleyeceğiz. Ve şarkıdan önce bu şarkıdaki Mehmet Ağa kimmiş biraz bunu konuşalım. Mehmet Ağa'nın arkasında bir Anadolu efsanesi varmış bakın. Efsaneye göre Mehmet Ağa Kıbrıs'ta yaşayan zengin, böyle gönlü bol, iyilik yapmayı, insanlara mutluluk vermeyi benimsemiş bir ağa. Mesela neler yapıyormuş Mehmet Ağa köylüler için? Köydeki insanlar yiyip içiyormuş bir yerlerde. Hesapları da Mehmet Ağa'ya yazdırıyorlarmış ve sonra Mehmet Ağa bu hesapları gerçekten de ödüyormuş. Ya da köyün yeni evlenen gençleri olduğunda onlara toprak hediye ediyormuş, onların hayatlarını kurmasına yardım ediyormuş. Yani böyle cömert, gönlü bol, tatlı bir ağaymış Mehmet Ağa. Ve Barış Manço bir Kıbrıs ziyaretinde bu hikayeyi öğrenince bu Mehmet Ağa'nın gönlü bolluğundan çok etkilenip onun için de Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yazmış. Bence bu hikayeyi bilince bu şarkının sözleri daha da anlamlı oluyor. Bakın düşünün, Barış Manço Mehmet Ağa'dan ne kadar güzel bahsediyor. Bu şarkıyı Frankfurt'tan dinleyicim Sedat Bey ve torunu Batu için çalmak istiyorum. Sedat Bey uzun yıllar Türkçe ve Almanca öğretmenliği yapmış çok değerli bir dinleyicim. Ve torunu Batu'yu Barış Manço şarkılarıyla büyütmüş, ne kadar da iyi etmiş. Çünkü Barış Manço'nun yaşı yok, her yaştan dinleyicim, genç, yaşlı hiç fark etmez. Çok seviyor Barış Manço'yu, çok değerli bir sanatçımız. Sedat Bey ve Batu için gelsin Barış Manço'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Metropol FM.
0: Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı son yılın en popüler şarkılarından biri. Bu şarkıda sözler ve müzik Serdar Ortaç'a ait. Söyleyense Rabia Tunçbilek. Bu ikili bir araya gelip çok güzel, çok enerjik bir şarkı yapmışlar. Rabia Tunçbilek'ten Yarı Çıplak.

Rabia Tunç Bilek'ten Yarı Çıplak şarkısını dinledik. Bu yılın en sevilen, en beğenilen şarkılarından biri bu. Şimdi yine bu yıldan yine çok beğenilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Alişan'ın yeni şarkısı Kadere Bak geliyor. Bu şarkının ama maalesef arkasında biraz üzücü bir hikaye var. Alişan 2021 yılında maalesef kardeşini kaybediyor ve kardeşinin çocuklarını, yani yeğenlerini, ona kalmış bir emanet olarak görüyor Alişan. Kardeşini hatırlatan bir emanet olarak. Bu çalacağım şarkıyı da yeğenlerinin yardımıyla yapmış ve şarkıdan kazandığı geliri yeğenlerine verecekmiş. Yani üzücü bir hikayeden doğmuş bir şarkı. Alişan bu şarkıda bayağı hüzünlü söylüyor ve diyor ki, yani hayatın beklenmedik acılarını anlatıyor. Çok duygulu, güzel bir şarkı. Alişan'dan Kadere Bak.

Derya Ulu'yla devam ediyoruz. Derya Ulu İzmirli bir sanatçımız ve kariyerine önce Ebru Gündeş'in arka vokali olarak başlıyor. Sonra gitgide kendi albümlerini, kendi şarkılarını yayınlamaya başlıyor ve bu yıl çıkardığı Şımarık şarkısı çok beğenildi. Çok dürüst ve çok açık sözlü bir şarkı olduğunu düşünüyorum ben bu şarkının. Çok seviyorum. Diyor ki Derya bu şarkıda, ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Yani böyle benden uzak dur temalı, güzel, duygu dolu bir şarkı. Derya Ulu'dan Şımarık.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Göksel'den Uzaktan şarkısını dinledik. Şimdi de yine benden çalmam çok istenen bir başka kadın şarkıcımızla devam ediyoruz. Mebrure'den Zatı Şahanesi'ni dinleyeceğiz. Bu kelime benim çok hoşuma gidiyor. Zatı Şahanesi kelimesi. Ve ben bunu araştırdım. Bu ne demekmiş, nereden gelmiş dilimize diye. Farsçadan Türkçe'ye geçen bir kalıpmış Zatı Şahanesi ve mükemmel insan anlamına geliyormuş. Hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok da kullanılan bir kelimeymiş. Bu ve padişahlardan bahsederken onlar için zat-ı şahanesi denirmiş. Yani padişahımız hani mükemmel insan gibi bir anlamı varmış. Bu şarkıda da Mebrure bir aşktan, aşkından bahsediyor ve aşık olduğu insanı zat-ı şahanesi olarak anlatıyor. Yani hani mükemmel bir insan olduğunu düşünüyor. O yüzden de çok tatlı, çok da güzel, üzerine düşünülerek yazılmış bir aşk şarkısı. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Saatlerimiz şu an 16.59, yani akşamı ettik. Şimdi akşama çok enerjik, çok güzel bir geçiş yapmak için bu saatin son şarkısı olarak bir hızlı ve enerjisi yüksek bir rap şarkısı seçtim. Bu şarkı Rain Man'den geliyor. Ve Rain Man'in, yani gerçek ismiyle Yusuf Aktaş'ın da çok ilginç bir hayat hikayesi var. Rain Man çocukluğundan itibaren babasıyla pazarda meyve sebze satıyormuş. Yani patlıcan, domates diye bağıra bağıra babasıyla hep pazara gidiyormuş. Ondan sonra bir baktık, YouTube'da gezi videoları çekmeye başladı ve bu videolar milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Böylece Rain Man tanınan bir insan haline geldi. Ve son yıllarda da bu ününü kullanıp şarkılar yapmaya başladı ve şarkılarıyla hem çok başarılı bulundu, beğenildi, hem de tüm Türkiye'ye kendini sevdirmeyi başardı. Bence o yüzden Rain Man böyle hani genç, enerjisi yüksek, özgüveni yüksek, kafasına ne koysa başaran biri. Bu şarkısı da çok güzel bir şarkı bence. Rain Man'den Cennet.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu saat içinde de sizin için çok güzel şarkılar seçtim, bir araya getirdim. Şimdi bir kere bu saatte gurbet var. Faruk Sabancı ve Sena Şener'den sözleri bizim buradaki, yani hani Almanya'daki herkesin içine dokunan bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra hareketleneceğiz de biraz. Tarkan'dan Geçecek şarkısını dinleyeceğiz. Gülben Ergen ve Aşkın Nur Yengi gibi Türk popunun büyük isimlerini dinleyeceğiz. Ve tabii ki de rap seven, rap çalmamı isteyen, bana mesaj atan dinleyicilerimi unutmadım. Bu saat içinde Ezhel ve Semih Cenk'ten çok güzel iki şarkı seçtim. Ve bir de çok özel bir şarkı var. Benim en sevdiğim, çalmayı da anons etmeyi de en sevdiğim şarkılardan biri. Türk müziğiyle İspanyol flamenko gitarını bir araya getiren kıpır kıpır bir şarkı dinleyeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi devam edeceğim şarkı Faruk Sabancı ve Sena Şener'den bir düet. Bu şarkının ismi Gurbet. Ve hani gurbet deyince hepimiz anlıyoruz, hissediyoruz. Bizim için gurbet, memleket, bunlar böyle büyük meseleler. Çok duygulu bir şarkı, çok güzel bir şarkı. Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet.

Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet şarkısını dinledik. Şimdi madem gurbet dedik bir kere, gurbet diye bir şarkı çaldık. Bizimle bu gurbet yolculuğunu paylaşan, birlikte bu yolda olduğumuz çok değerli sanatçımız Ezhel'den bir şarkıyla devam edelim. Eminim daha önce denk gelmiş olan dinleyicilerim vardır. Ezhel de Berlin'de yaşıyor ve hatta zaman zaman bizim Metropol FM stüdyomuza gelip bizlerle röportaj yapıyor, şarkılarından, hayatından bahsediyor. Ezhel çok güzel, çok yetenekli bir sanatçımız. Çok iyi şarkılar yazıyor ve söylüyor. Bu çalacağım şarkısında da hem duygusal hem de böyle sitemkar, çok derin bir enerjisi var Ezhel'in. Ezhel'den Bana Ne Bu Sevdalardan.

Hanımlar, beyler, aramızda İspanya'yı, İspanyol kültürünü seven dinleyicilerim var, biliyorum. Hatta bu geçtiğimiz aylarda yaz döneminde size sorduğumda bazen yazın neler yapıyorsunuz, nerelere tatile gidiyorsunuz diye İspanya'ya gidiyoruz diyen, fotoğraf atan oradan çok dinleyicim olmuştu. Ben de bunlardan artık anladım ki halkımız İspanya'yı biraz seviyor, İspanya kültürünü seviyor. Hatta futbol maçları döneminde İspanya'yı da çok destekleyen dinleyicimiz olmuştu. O skor kralı yarışması döneminde bayağı bir dinleyicimiz İspanya'nın kazanacağını söylüyordu. Neyse, madem İspanya'yı, İspanyol kültürünü seviyoruz, o zaman ben de size öyle bir şarkı çalayım. Bu şarkı Türkiye'nin Anadolu müziğiyle İspanyolların enerjik flamenko türünü bir araya getiriyor. Ve ortaya tabii ki de beklendik şekilde kıpır kıpır bir şarkı çıkıyor. Ve bence Türk kültürüyle İspanyol kültürü de birbirine çok yakışan iki kültür. Çünkü iki ülkenin insanı da biraz böyle kıpır kıpır, kanı kaynayan, hareketli insanlar. Çok da güzel bir şarkı. Turkish Anatolian Flamenco'dan Artık Sevmeyeceğim.

Hanımlar beyler çok güzel, çok özel bir düetle devam ediyoruz. Bu düet Hakan Bektaş ve Bilal Hancı'dan geliyor. Bazen hani hem kızgın oluruz, üzgün oluruz ama hem de hala sevgi hissederiz ya, böyle aynı anda hissederiz bunları. Deriz ki yaktın beni yani, git başımdan, ama hala da seviyor oluruz bir yandan. İşte bu düet tam bunu anlatıyor. Hem de çok güzel, çok neşeli, enerjik anlatıyor. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı'dan Yaktın Beni.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken CSU lideri Markus Söder'den destek geldi. Söder, CSU'nun Merz'i görevden uzaklaştırmayacağını söyledi. CDU içindeki olası bir girişim konusunda ise söz sahibi olmadığını belirtti. Söder ayrıca hükümetin reformları hızlandırması gerektiğini savundu. Suudi Arabistan petrol ihracatında giderek daha fazla baskı altına giriyor. Yemen'de ilerleyen Husiler Babel Mendeb boğazını tehdit ederken ülkenin doğu batı petrol boru hattı da saldırılarda hasar gördü. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Uzmanlar petrolün 120 dolara çıkabileceğini belirtiyor. Almanya'da ise akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz yapılmayacağını açıkladı. CEO Sam Altman, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalinin %10 seviyesinde bile olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Altman ayrıca yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alanya Spor Göztepe maçında görev yapan çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi statta dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Görevliler hastanelerde tedaviye alınırken bir kısmı taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemekten numune alındı, inceleme başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi yeni çalacağım şarkımız Zeynep Bastık'tan geliyor. Zeynep Bastık bence 10 parmağında 10 marifet bir sanatçımız. Kariyerine yıllar önce Anadolu Ateşi ekibinde dansçı olarak başlıyor. Ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Üzerine bir de şarkılar ve albümler de çıkarıyor. Yani gerçekten de marifetli bir sanatçı. Bu çalacağım şarkısını da sadece kadınlardan oluşan bir grupla yapmış. Yani kadınlar bir araya gelince ne kadar güzel, ne kadar başarılı işler yapabileceklerinin bir örneği. Zeynep Bastık'tan Misafir.

90'lı yılların en güzel, en özel seslerinden biriyle Aşkın Nur Yengi ile devam ediyoruz. Aşkın Nur Yengi 1990 yılında müzik dünyasına Sezen Aksu sayesinde giriş yapıyor. Çünkü Sezen Aksu'nun arka vokalisti olarak çalışıyor. Sonra 1990 yılında ilk albümünü çıkarıyor ve bu albüm Türkiye'de çok beğeniliyor, çok başarılı bulunuyor ve böylece de Aşkın Nur Yengi müzik kariyerine başlamış oluyor. Şimdi çalacağım şarkısı da 1994 yılında çıkardığı Kara Çiçeğim albümünden. Albümün en güzel, en naif şarkılarından biri. Bir ayrılığı anlatıyor bu şarkıda ama kızgın, öfkeli bir şekilde değil, çok sakin, çok içten bir şekilde anlatıyor. Aşkın Nur Yengi'nin o güzel, meleksi sesinden hiç ummazdım.

Gülben Ergen'den Sen şarkısını dinledik. 2013 yılından bence 2010'lu yılların enerjisini en güzel yansıtan şarkılardan biri. Şimdi de megastarımız Tarkan'la devam ediyoruz. Bu şarkıyı Tarkan 2022 yılında 5 yıllık bir müzik arasından sonra yayınladı ve düşünürsek şimdi 2022 yılına geri gidersek ne vardı o yıl, nasıl bir yıldı? Maalesef zor bir yıldı. Covid vardı çünkü. Karantina dönemini yaşadık 2022'de. Ya da mesela Covid aşıları çıkıyordu o dönem. Onları bekliyorduk. Ah ne olacak? Herkes çok endişeli bir dönemdeydi. Ve Tarkan da bu şarkısıyla ilgili bir röportaj yapıyor. Ve diyor ki pandemi olsun, dünyadaki üzücü olaylar olsun, doğanın dengesinin bozulması olsun. Böyle sebeplerle umudunu kaybettiği bir ruh halindeyken bu şarkıyı yazmış ve bu şarkıyı yayınlamasının sebebi de insanlara moral ve umut vermekmiş ve 2022 yılında bence Tarkan bu amaçladığı şeyi çok güzel yerine getirdi. Çok güzel, çok umut dolu, moral verici bir şarkı yaptı. Tarkan'dan Geçecek.

Sevgili dinleyiciler, ben Alize. Bu pazar günü Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, size şarkılar çalmak, sizlerle sohbet etmek benim için çok değerli, günümün en güzel tarafı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftalık son bir şarkı çalacağım. Semi Cenk ve Büken'den Vur Beni şarkısıyla bu hafta size veda edeceğim. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AFD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AFD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AFD'nin bizimle bir sorunu yok. AFD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AFD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde günlük yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AFD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AFD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AFD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AFD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken CSU lideri Markus Söder'den destek geldi. Söder, CSU'nun Merz'i görevden uzaklaştırmayacağını söyledi. CDU içindeki olası bir girişim konusunda ise söz sahibi olmadığını belirtti. Söder ayrıca hükümetin reformları hızlandırması gerektiğini savundu. Suudi Arabistan petrol ihracatında giderek daha fazla baskı altına giriyor. Yemen'de ilerleyen Husiler Babel Mendeb boğazını tehdit ederken ülkenin doğu batı petrol boru hattı da saldırılarda hasar gördü. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Uzmanlar petrolün 120 dolara çıkabileceğini belirtiyor. Almanya'da ise akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz yapılmayacağını açıkladı. CEO Sam Altman, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalinin %10 seviyesinde bile olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Altman ayrıca yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alanya Spor Göztepe maçında görev yapan çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi statta dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Görevliler hastanelerde tedaviye alınırken bir kısmı taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemekten numune alındı, inceleme başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

ne varsa toplasam neye yarar kalsın ortalıkta. Benim de artık bir hükmüm yok, bir şey gelmez elimden. Sana yazıklar olsun,

karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.